kasam. Ah, yi dante, yanyani kasiye. Eh, okwani nyame. Yan pejani di.